çiçek kadar oldu. Sevinç oldu, keder oldu. Ne için geldi, gider oldu. Kimden küstü cavalı?

0: Blue Kaspak Nöktas.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Nöktas.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller, nermelerde.

0: Sungait.az.
1: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
2: Premium Residence Sipri sayesinde cemi 15% ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Danışır Bakı.
1: Her evden gelen ses. Azerbaycan Radyosu.
2: Her birimize doğma olan kadim Bakı şehrinde 100 yıl evvel Danışır Bakı demekle öz faaliyetini beyan eden Azerbaycan Radyosu faaliyete başladı. Bu 100 yıl ərzində büyük bir inkişaf yolu geçip kocalmadı, ucaldı. Ben de emek faaliyetine bizim radyodan başlamışam. 1970'li illerden birçok verişler hazırlamışam. İlk defa radyo sahalarında hazırladığım sürekler yayınlandı, sesim eşitlendi. Özümü dünyanın çok hoşbaxt adamlarından biri hesab eləmişim. Bu sevinç mende bugün de yaşayır. Sərhəd tanımayan Azerbaycan radyosuna daha büyük uğurlar arzulayıram. 100 yaşın mübarek, kocalmayan, ucalan Azerbaycan radyosu. Bizim doğma, bizim əziz radyomuz.
3: Əməkdar jurnalist Etibar Babayev.
0: Danışır Bakı.
1: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Tedarikinden 80 bin manata dek krediti minimum 9.9 faiz ile 100 faiz tam online sipariş et. Kredi meblağı derhal hesabına yüklensin. Banka gitmeden bir neçe klikle ve en esası derhal.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: Volkart Banko Baku Asya Cemiyat Sustalı. Banko Baku 18 Feral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: 50 bin manata dek nakbul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Menzilleri 15 faiz ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bu ay minlerle sahipkar, vergi hesabatlarını Sima imzayla pulsuz gönderdi. Sen de onlardan biri olmak için indi Sima tetbikinde biznes imzanı elde et.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. Aypara Adası'na açılan

gece gündüz çırakla sen. Hele beni gezeceksen, ah darmaktan bezeceksen.

yok olacak. Benden bizde bizde olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak.